Radohlak, radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırı olayım sıkıntı. Kemi firin, halık firin. Sevil.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılın genug. Kemisirin, lakfirin, sevil.